0: about yourself.
1: Masalama men bugün demam demam canım yemem yemem.
2: Bugün Simba.